Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRT'ning uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 21 iyul seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda turfsat 3 va turfsat 4 sonomrohlari ve radyomuzdan internet sahipleri www.tratuygurcha.com ya ki www.tratuygurcha.com internet adresleri arkalık bir hastalığına oldu. Anlaşırmızdan tekrarını her gün kura vakti yetken saat 5'ten 6 geçen, Ürümçü vakti yetken saat 8'den 9 geçe bulgun aralıkta, kısa dolgun 31 metre 9465 kilogatsta sinemra ve internet arkalık alınanı buldu. Hürmetli radyo dinleyicilerim, anlatışımızın bugünkü cadvalda haberler, yıldızlardan gelgen sıra, Türk dünyası münevverleri ve her kıl nakşi müzikler katarlı programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe sürebilen bildirimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Amin, Riyasetçilik Kılmen.

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi xəbərləri anlayışdırıq. Bununda Türkiyə rayonu yanıqları, şundaqla dünya vəziyyətiki münasibətlik əngi uçurlarına sələbinin ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaçı məzmulları tüvərlik çam. Trump, İranın Amerika əskərlərgə xaratqan canıqı zamın olğan hücumunun bədilini həssələb soyduqallıqına etdim. Şərqi Cənub və Asiyalları İttifaqı başlıqla yığını birlik geliş şahıraqı bilən başlandı. İsrailiya Gazze miqyasida panlanish o'rnidagi bir dada va qizni mulchiga olgan 5 kishini o'ldirdi. Ispaniya Madridda o'tkazilgan tabriklash paradi orqali dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasidagi g'alabasini tabrikladi. Kanada Amerika bilan savdo suhbatlarini tizildi. Radio anonchi aziz do'stlar, amdidaqtanlar bugungi xabarlarimizdan tafsilot mazmunlarda bo'lsin. Trump Iranning Amerika askarlariga qaratgan jonli zavon bo'lgan hujumining badalini salib tilaydiganligini aytdi. Amerika Prezidenti Trump, Amerikanın İran'a karşı ile bir atkan uğruşu da hafta ahırda köpsan askerinin öldürülüşürünken, İran'ın bunun bedelini tülaydı kalıqını etdi. İran'a karşı uğruşta öldürülgen Amerika askerlerinin sani hafta ahırda o yetti yetken bulup, yeni bir askerinin cesedeyi takışa takırılmakta. İran'ın yavdanelikke Amerika kadımları kıratkan hücumu cariyanı da iki askerinin ölgeldeki cezimleştirildi. Trump düşünmü ki ne omi otakustur biti Trans Social Seyipsi'de ilan kılgan bayanatıda İran'ın öldürgen her bir Amerika askeri üçün hessele belediyeleri kılıkına ilgir sürdü. Kanada Amerika'nın %50% tamoyunu beci kuyuş kararı edinken Amerika bilen soru sebeplerden tizildi. Trump hükümeti Kanada'nın Amerika otomobilleri, spirtlik içimlikleri ve süt mahsulotlari qarta qonunsiz kemsiz elib berilganligini ilgir sürüp, Kanada'dan import qilingan mahsulotlarning ko'p qismiga 50% tamoyilni byudjet qo'yishga boshlandi. Kanada bosh ministri Mark Carney Amerika prezidenti Trump Kanada'ni nishon qilgan yangi tamoyilni byudjet planini e'lon qilgandan keyin Ottawa'ning Washington bilan savdo suhbatlarini chuqurlashtirishga tayyor ekanligini aytdi. Karni, Amerika hükümetinin Kanada'nın nurgun mahsulotlarga %50% tamoyilni byudjet qo'yish planini qarta, bu Amerika'nın Kanada Amerika Meksika kelishimini ochiq oshkora oldi deb sanda qilib yo'l qo'ygan bir taraflama savdo qadamlarining eng oxirgi halqasi edi. O, Kanada'nın Washington'un savdo munosabatlarini qayta shakllantirish musobaqasida tilash tortishni hal qilish uchun turli tekliflerini sunganlığını bildirip, bu sebeplerini tekamı kuyuklaştırıcı tayyar mevzudu.

Mandallık ştabi bu katın kıyın hücumların Amerika prezidentinin soru parakutlarının katışını kodaş doğrusudaki yolları kazasını elip belirgulana delildi. İran tarakullarının haber kılışı Amerika İran karşı yeni hücum başlayan bulup memleketinin köptüken rayılarda patlaşla yüz belgen. Devlet televizyası devletin canımdaki hormuzgan ölküsünün merkezi Bender Abbas'ta bir katın patlaşı yüz belgelikini haber kıldı. Faris Haber Agentliği Kışım Arılı ve onun yakın deniz tevbeliği de patlaş vazılarının anılgalıkını, şundakla Hürmüz Genlik'e Sirik Rayındım'ı bir patlaş izbergelikini ilan kıldım. İran'ın resmi agentliği Cezmetki Paris ülkesinin Şiraz Şerdim'ı patlaş izbergelikini malum kıldım. Amerika, Azeri Şerik'teki ciddiçilikler sebebinin kuralları üçün kaçırdığının bir hatarlık agahlandırışı ilan kıldım. Amerika Taşkışlar Ministerliği Amerika Pukraları Kartı Dünya Mekiyası'da bir bihaterlik agahlandırışı ilan kılıp, Otur Şerik'teki evç elip kitap akın ciddiçiliklerinin mülçeliksiz bihaterlik özgürüşleri, sayahat usalguları ve çat eldeki Amerika Mempatlarına karta tehditlerine ilip gelişi mümkünlükte doğrusu da agahlandırış bağlı. Növette Otur Şerik devleti turvatkan Amerika Pukralarının hoşçarlık mağsuruşları, uçuşlarının emeldiğin kaldırılışı, hava başlıklarının vaxtlık takılışı,

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: İspanya Madrid'de Türkiye'nin tebrikler parati arkalık Dünya'nın kısa futbol müsabakasındaki galibisini tebrik kıldı. Dünya'nın kısa futbol müsabakasının yeni şampiyonu İspanya yerlik dairelerinin mevcutçuya tahminen 2 milyon kişi Madrid köçülerde üstü uçuk otobüs bulan küzülgen dalgalık tebrikler paratıda galibisini tebrikleyen. Futbolcular Sebelis meydana yetib berişdən burun qızıl və sarı rəngli kiyim kiygan nurgun mastanlar təqəzzalıq bilan kitoqqan şəhər mərkəzindəki çoğ küçələrdə qatdıq ısıqda parad başlığın. Amerikadan qayıtıp gelgen topçularını padişah 6. Filippi və xan cəmiyyəti əzaları kitab olgan, arqadan olan İspaniya baş veziri Pedro Sanchez bilan görüşgən. Janubiy Xitoy dengizida jiddiychilik eskalashib yotdi. Beijing Manila bilan yuz bergan to'qunishlarning ko'rinishlarini e'lon qildi. Beijing, Filippin xadimlarına sahil bir xatarlık adırtının bir parakotuğa kastan sokuluş ve xadimlarına hücum kılıç planı ayıp imekte. Manila'nın tokunuş yarayanı da bir Filippinlik'nin ınçının yarlandığı digen davasını bolsa rast kılmakta. Xitay, Seyşembe günü Cənubi Xitay denizindeki tadatatlık Rinjai Jiao Xadat işi atrapı da Filippin xadimler bilen izbegen deniz tokunuşu münasiyatlı görünüşlerine ilan kıldı. Xitay Filippin küçlerini Xitay sahil bir xatarlık adırtıgı tabi bir çarlaş parakotuğa kastan sokuluş ve Xitay adımlarına ucum kılıç bulan ayıpıldı. Mezgür vaqı iki devlet otursuz izbegen en iyi ciddiçilik hesabındı. Halil El-Hayya Hamas'ın yeni siyasi bürosu reisi bulup da ayırlandı. Halil El-Hayya 2024 yılı oktabrda İsrail'e tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın oğluna da ayırlandı. Pakistan qarşılıq görüşçü hərəkəti Hamas xalq ögüsü bulup bolğan xalq Halil El-Hayya Heyyani 2024 yılı oktabrda Gazze İsrailiya qısımları tarafından öldürülgen Yahya Sinwar'ın oranığa siyasi bürosu reisi kılıp dayıldı. Teşkilatın düşenme günü ilan kılgan kısa bayanatıda Heyyani Sinwar'ın oranığa hareketin siyasi bürosu reisi kılıp dayıldı geldiği bildirildi. Avrupa İttifakı kanunsuz Mahsulatla sebebinden Xitay şirketi AliExpress'a 629 milyon dolar cermana koydu. Bir yüzyılda ayrılır Xitay'ın elektronluk soda magnati AliExpress'ın bir xitar bulmağın ve süpessiz mahsulatların satılışını tutuşta mağlup olgalıqını bekitti ve digital mülazımat kanunu dairiste en yukarı cermana cezasını icra kıldı. Avrupa İttifakı Xitayning tor savdo subsidiyasi AliExpress'ga o'yinchoqlar, girim buyumları ve süpasiz taklit qilingan buyumlardan tashkil topgan hem qonunsiz hem bexatar bo'lmagan mahsulotlarning sotilishining oldini ololmaganligi sababli 550 million euro 629 million dollarlik rekord darajada jarimani qo'ydi. Dünyadaki kalaymkançılıkla dağılmış otkan bir payette Şarkı Cenubi Asya Alları İttifakı başlıkla yığını birlikte kiliş cihakırı kabilen başlandı. Şarkı Cenubi Asya Alları İttifakı Taşkışla Ministerleri Seyşem Ökü'nün Manila'da her yıl ötküzülüğün başlıkla yığınına başlandı. Ministerler rayının künsürü küşü otkan geosiyasi ciddiçilikle deniz tevhelike cigri talaşta atışları ve dağılmış otkan tokunuşla alışkılı otkan bir payette takımı köp birlikte kiliş ve mas kademde hareket kiliş cihakırı kadar oldu. 59. Nöbetlik Şarkı Cenubi Asiyalar İttifakı Taşkışla Ministerleri yığının açılışı da söz kılgan Filipin Taşkışla Ministeri Lazaro, kalayım kançılık, ınıksızlık ve mölçerlik üstsüzlük bargan sıra ölçülüp gitip atkan dünyada azad devletlerine aktif ve anlı kaldı meselelerine alkış pozisyasının kullanışını tavsiye kıldı. İsrailiye Gazze mekiyası da planlanış oranındaki bir dara ve kızınıma çıkan 5 kişini öldürdü. İsrailiye Gazze mekiyası da elip bargan hücumlarda 5 palestinlikini öldürdü ve birine çıkışını yerlendirdi. Anadolu Agentliği bayanat bergen tibbi mümbele ve şahitli en akırkı ucumda İsrail'e tevbe bir uçkusuz aparatının Gazze'nin şimaldaki Cibaliye misafirler lagerine gıcaylaşkan El Yaman Esayit planlanış oranını oku tutkallıkını ucumda bir palestinlik tazabilen kızının ulgelikini ballanıma çıkagan bir neçik kişinin yerlanıgallıkını yıkarladı. Radyo anlığıcı aziz dostlar yukarıda haberler aldılar.

0: Öğüdün üç balını kutkuzup aldığan meşhur görünüş bolup, bu görünüşünü süretke iliş üçün hakiki ot ilip atkan öğünün içine giriş kerek idi. Rejissorunun hemşerem bu görünüşünü birli kıtımda ilip buluşmuz kerek. Öğüne yeni bir kıtım köydürenmeyimiz. Amal ba kolunuzdun kelgençi orulap berin deyişi bilen Sabira çoğun bir hatırgı tevekkül kılıdı. İki balını itkidin tutkuzup, otlarının arsızın tartıp çıkarıdı. Görünüş süratki elini buluşuqala öy zor bir əvaz bilen gümürlüp düşüdü. Demek Sabira şu kıtım kısımda ilişkiler yanında ölümdün ama qalan edi. Ahkemin amlıq kinosunu süratki ilişti olsa, onun yığılış gerek boğan bir görünüş baydı. Mən bundaq görünüşki teyarlıq kımay oynayanmay mən digen Sabira'ya rejissor kopallıq bilen vaqaraydı. Bu əhvaldın bek rencigen ve künlü yirin boğan Sabira açıq bilen orundan itilip çıkıp yıraklaşkança tüyüksüz arkasıga yügürüp gelip vaqaraydı. Kameranı elip gelin la, yığla vatımın. Dəl şu dakikada rejissorga boğan ağırnışı ve açıq sebebinin hakiki köz yaşlarına çümülgen samimi dakikayla kamera gelinidu. Kıskısı Çin yürküdün emge kıyan Sabira, Kumuşalı'yı ve senetki koşkan adettin taşkırı tövbüler bilen Nurgun Şereplik unvan ve midallağı layık görüldü. Kırgızistan halk artısı unvanını ağan Sabira, Kırgız Cumhuriyeti'nin kahramanı dep ilan kılınıp, devletinin en yukarı urdunu boğan Ak Şunkar bilen mükafatlandı. Tiyatr ve kino dünyasındaki bu alaydı utukları, onun yanı halkaralı Kurmancan detka ve Kutman Ana mükafatlarını melip geldi. TRT Uyghurçu'nun hürmetli klasmanları, bugünkü programımızda Kırgız halkının Omay anısı Sabira Kumulaşeva bilen tanışıp çıktık. Kırgızistan'ın tuncu prezidenti Asqar Aqayev onunla yazgan tarihi ehmiyetki ikide bir xetide munda kitap kıygan idi. Sabira ana, siz Kırgızlarının Omay anısısınız. Sizden en çok ütünüşüm 100 yaşını görüşünüzdür. Kilim sizden hemimiz birlikte kutlaydı. Bu sözlerden kiyin bu büyük senetkar halkının tılıda ve kalbide ebedi Omay ana süpütüde orun aldı. 91 yıllık ömrüge gayet zor bir mirasını sığdığan Sabira Kumuşalıyevani hürmet bilen ve minnettarlık bilen yad etimiz. Kiyinki programımızda görüşkice aman boğaysla hayır hoş.
1: Yıldızların yangrağan sadağı.

TRT Uyghurçinin hörmetlik ihlasmenleri, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızın bugünkü bölümü de Anadolu'nun kalbinin balkallağı akkan nur koyun baba hakkatı toxtulumuz. Kine ondaqta halkaralıq münasuvetli mütxessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu aktik analizga kulaq sağaysla. Anadolu yaylaklarının koynada Kızıl Irmak Deryasının kırgıdaki Osmancık'ta eserlerden biri bir mekbere kayıt götürüp durdu. Bu cay Hurasan'dan gelen bir eren yani evliya koyun babanın makamıdır. Eserler burun Anadolu'nun kalbi küçükken bu nur, Türk İslam dünyasında çunkur iz kaldırgan. Evliya Çelebi onu dünyanın nuru, evliyalarının tayancısı, sap kalıplarının cevheri depme diyelip Hacı Bektaş Veli'nin halipsikirlikini tekitligen. Koyun babanın hikayesi Ottur Asya'dan Anadolu'ya uyadın Balkallağı sozulgan bir kımıl sepiridir. Rivayet kılınışça bir gün keçide Hazreti Ali onun çüşüge girip karı kıyalık, keklik avazlık, kiyik ot buraklık, hılvet bir cay tepip şu yerdeki dostluğunu yiyip garip kurvalarını toyguzgın depne dağılıdı. Bu ilahi işaretten ki koyun baba Hurasan erellerinin enenisi boyunca diyardın diyarı sefer kılıp aldı bilen Kerbela'ya andın hecgi barıdı. Anadolu'ya ötkendin ki bir mezgil Bursa şehirde durup kalıdı. Hatta bu yerde bir dehkançılık meydanında patıçılık kılıp durmuştu kamdaydı. Rivayetle asıslanganda Bursa şehirde özü hizmetini kıygan bay bilen tüzgen kilişimge asasen koşgüzek toğulgan kozoladın öz nesibi tekkinini cemlep küçük bir padığı gibi oldu. Şu sebepten etrafdikiler onunla koyun baba dep lakam koygan. Yumuşak mecaz ve kemterlik bilen tonulgan bu evliya Bursa şehirde karametlerini köyüstüşkü başlagan dinkin tesir küçüydü. Ahırda konuluge pükken aşı hılvet Karakıyalık cayını tipiş üçün yolgu çıkıp Kızıl Irmak boydaki Osmancık etrafında kıyalıklarda üz arzu kıyan menzil giydirdi. Koyun baba Amasya bilen Çorum arsığı caylaşkan Osmancık'ta bir dergah kurup irşat yani doğru yolga itekleş hizmetini devamlaştırdı. O özü urulaşkan Arafat tığıda Hedirlik rayonu da bir sakkız derhinin tüyüge çidirini tikip gelip getken yolu uçulağa mehman dostluk dostluğunu yaygallık rivayet kılınıdı. O körsetken karametle tüldün tılgı dastan boludu. Suyu korup getken yizilağa yamğur duası bilen su ilip gelişi, kiselleğe şifa buluş katarlık, menkibele halk arsıda koyun babanın evliyalık salayetini müstehkemleydi. Etrafıdaki halık ve sayahatçı dervişle bu dergahı kilip onun himmeti gelişiydi. Koyun babanın şöhreti şu dercide artıdı ki hatta nam şerpe orduğucu itip vardı. Rivayet kesinlikle Fatih Sultan Mehmet mi onundan haberdar buludu. Koyun baba Anadolu'nun Türkleşişi ve İslamlaşışı da rol oynayan köçmen dervişlerinin biri bulup, öz dervişler bilen birlikte Anadolu ve Rumeli'nin yani Balkanlı'nın Avrupa kısmını vetenge ailenişe'ye üç mes menevi töhpü koşudu. Arıdın eserler ötken bolsunmu koyun babanın hatirisi halk arsıda hayati küçünü saklap kemmekte. Evliya Çelebi 17. eserde köygen heyvetlik dergah imperiyanın ahırkı devirlergece paliyetini davamlaştırgan. Tekke ve zaviyele takalgan 1925. yıldın kim mu koyun babanın mekberisi ziyaretki uç kaleti kaldırılgan. Anadolu ve Balkanlı'nın her kaysi caylarda Koyun Baba namı bilen atalgan makbere ve makamla halkının yüksek kızgıçı erişip kemmekte. Koyun Baba Anadolu'da Ahmet Yesevi'nin Hacı Bektaş Veli'yi tutuşuduğun Türkmen Evliyalı asılsızlığının bir halkısı edip karladı. Evliya Çelebi'nin onu bir vasıta Hacı Bektaş Veli'nin halipsi edip karışımı şu sebeptendir. Koyun Baba'nın hem Anadolu'nun içkiri rayılları da hem Balkan zımını da kent tesir dairesini şekillendirgenlik körlüdü. Menkıbilede onun Hurasan, Mekke, Bursa, Konya, hatta Kıbrıs sozulgan münasebetlerinin tılgı ilinişi onun kançılık kent coğrafyada izgaldugallıkını köstüp veriyordu.
Hem diyene Türkiye'nin her kaysi caylarda Kayseri'din Kütahya göçe, Sinop'tun İstanbul göçe, Koyunbaba nam bile atalgan, 20'den artık mekbere ve makam baykalgan. Bu ehval ihtimal Koyunbaba'nın okşumagan rayonlardaki ziyaretgahlardan başka, onun izidin mangan halifelerinin mevcutluğu bile mi münasebetlik? Koyunbaba'nın çaçkan nuru, Anadolu'nun çigristin halkıp Rumali tupraklarına çiğitip bağlan. Balkan coğrafyasında Koyun Baba namını ağan iki moyun makberi var. Biri Rumaniya'nın Babadağ şehride, yani biri Makedonya'nın Kalkan denen Titova şehrine yakın Sipkoviç'e yetsi da. Dervaqe Koyun Baba Horasan'dan Anadolu'ya sözülgan İrpan, merpet enensini Balkanlığa yetküzgen bir nur kövürkü okşaydı. Türk milleti bu nurunu esirlediğin biri kalbet saklap kemmekte. Koyun babanın söygü, hizmet ve birlik talimatlarını evlatın evlatkı yetküzmekte. TRT Uyghurçının kadirlik ihlasmelleri. Yukarıda halkaralık münasebetle mütexessisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini anladığında. Keler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tonuş küçüğe aman boğa isle. Hayır hoş.

0: Osume Türkiye'yi cayne radyo gayanı.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye hangi radyoya?
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Herhil rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: i Fonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovozi Radio.
9: It Türkiye hangi radio ya?
1: Ovde Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye önü radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Jun 2026 yılın 22 iyuli çarşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara vaqt boyunca saat 8. Salam qadirli dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki qoyu berilişinin nöbetdäki sanyna başlaýarys. Qoyu berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün eferden verilen qoyu berilişimizde Aşgabat vaqti bilen saat 7'den 7.30'a çenli, Çanak anten arkalı Türk saat 3'a'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Qadarlı dinleyiciler qoyu berilişimizin bugünkü sahnından gazı, ağaçlık şeritlerini, ercillik ve insanperverlik şeyli hem Türkiye'nin öz buluşlu önümler adlı heptelik tapqırlayın gepleşiklerimizi dinləp bilersiniz. Qoyu berilişin bugünkü sahnını tayarlan ve alıp bariyan Nur Cemal Seyid ve teknik işgarmet Ali Şahin.

0: Kaderli dinleyiciler, öňe bilen haberlerin gysgaça mazmununy eşdirýäris. Türk eskerinin Somalidäki iş möhleti ýene de 2 ýyl uzadyldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio Eýran bilen gepleşigin geçirilmegini öňüni garaýanlyklaryna taýýar. Venezuelanyň prezidenti Maduro Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň neşe söwdasy boýunça gozgan işine garşylyk görkezýär. Trump'ın kömökçisi Trump Aun doğuşuşuğunun neticeli geçenliğine aitti. Kadarlı dinleyiciler, inni olsa şu beylik haberlerin doğru görünüşünü eştiriyeriz. Türk eskerinin Somali'daki iş möhlüdünün uzadılmağı varadaki ıhtiyarnamı Meclisin Baş Asambleyesine kabul edildi. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin Baş Asambleyesi, Türk Yaralı Güçlerinin Aden Aylığı'ndaki, Somali'nin Karasuğları'ndaki ve Arap Denizi'ndaki iş mühlüdünün yine de 2 yıl uzadılmağı varadaki ıhtiyarnamanı ara alıp maslahatlaşmak için cemleşti. Prezidentin ıhtiyarnaması, Türk eskerinin Birleşen Milletler Kurumasının ve NATO'nun çeyagini iş alıp bariyanlığına atıldı. Ihtiyarnamada, Sevitteki Türk evlen ara bağlanşıklı gemilerin hoopsuzluğunun üpçün edilmegi, yaraqlı talançlarına ve deniz terrorçularına karşı görüşülme üçün Türkiye'nin rolunu ünüs çekildi. Prezidentin ıhtiyarnaması Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin Baş Assambleyesine siyasi partiyaların vekillerinin çıkışlarından son geçirilen sesi koyuluşukta kabul edildi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekreteri Marco Rubio, İran bilen gepleşigin geçirilmegini öňin garaýanlyklaryny ýatyr. Marco Rubio, ASEAN'da eden çıkışını Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran bilen gepleşigin geçirilmegini öňin garaýanlygyny Tehranın hem Amerikanın Birleşen Ştatları bilen günü dünyada aylawly yollardan ara gatnaşyk saklaýanlygyny aýtdy. Rubio İran'ın gepleşikleri çynnakay çemeleşmeýänligini ünsi çekdi. Marco Rubio İran mesele çynnakay çemeleşdi, biz hem çynnakay çemeleşeriz. Şeýle bolman halatyny bolsa behbitlerimizi ve yaranlarymyzy gorumak üçin elimizden geleni ederiz diýdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Döwlet Sekretary İran'ın Ormuz boğazyny gözegçilik etmeginin howpli boljakdygyny atlatdy. Venezuelanın prezidenti Maduro Amerikanın Birleşen Ştatlarının neşe söwdasy boýunça gozgan işine garşylyk görkezýär. Venezuelanın prezidenti Nicolas Maduro'nun şu gün New York'da kaziyete yüz tutmagyna garaşylýar. Maduro'nun aklawçylary neşe söwdasyny etmekde günäkärlenýän Maduro'nun Karakas'tan alınıp Amerikanın Birleşen Ştatlarına getirilmegini garşylyk görkezmäge dowam edýär. Maduro bilen aýaly Flores günäsizliklerini ýatyr. Maduro özüni söwüş ýesiri we tussak edilmegini bolsa zamun alınşyk hökmünde häsiýetlendirdi. Maduro'nun aklawçysy hem bu hereketleriň halkara hukukuna bap gelmeýändigini mälim etdi. Italiýanyň premier ministri Meloni Bolonýada tussak edilmeginden soň öldürilen adam bilen ara baglanşykly wakalaryň derňelmegi üçin basyş edýär. Italiýanyň premier ministri Giorgia Meloni Bolonýada tussak edilenden soň öldürilen adam bilen ara baglanşykly wakanyň giň işleýän derňelmegi üçin çağırış etdi we hakykatyň ýüze çykarylmagyny isledi. Marokkolu Abdurrahim Fakir polis güýçleri tarapyndan tussak edilmeginden soň aradan çykdy. Meloni şeýle hem 56 polisiň yaralanmagyna sebäp bolan protest ýürüýüşlerini ýazgardy we protestçilaryň hakykaty däl eýsem çakmyşyk gözleýändigini aýtdy. Trump'ın kömökçisi Trump Aun doğuşuşuğunun neticeli geçenliğini aitti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ın kömökçisi Massad Baulus, Prezident Donald Trump'ın aktamda Livan'ın Prezidenti Joseph Aun ulan geçiren doğuşuşuğunu tarihi hükmünde hiyatiyetlendirdi ve doğuşuşuğun neticeli geçenliğini aitti. Massad Baulus 1949-njy ýyldan beri iki ýurdun arasyndaky ilkinji resmi şertnamanyň baglaşylanlygyny aýtdy. Türkiýede gadymy Aspendos şäherine 2000 ýyllyk ýol tapyldy. Türkiýanyň gün ortasynda yerleşýän gadymy Aspendos şäherine gadymy teatr bilen Akropoly birleşdirýän 2000 ýyllyk ýol tapyldy. Geçirilen gazı vaqtarış işlerini 300 metr uzunluğuna yol bilen birlikte çörek pişirilen yer, yaşayış cayları ve yadigarlı kapı tapıldı. Археологлар тарапынан кечирилен казуу актарыш иштерине шейлехим, Финикия теңеси билен айна атыр чүйшөлөр тапылды. Тээде тапылан каалындылар Аспендосун күннөгөр орто ер деңизи билен Сөүдө тайдын якыннан катнашыгын эделендигини көрсөтөр. Кадырлы диңлейчилер, сиз Анкарадан яйылма берилген ТРТ Түркиянын Сес радиосунун түркмен тилине окуу берилишине дашары юрт хабарларын диңледиңиз.
1: Газа. Ашлык шертлерине эрежелик ве инсанперверлик. Hormatly dinleyijiler, Gaza, aşlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik atly gepleşigimiziň şu günki sanyna Gazaly kakalar barada söhbet etmekçi. Her bir ata öz perdendiniň gün-günden ulalýanlygyny, ädim-ädim üstünliklere ýetýänligini hemde gowy adam bolup durmuşda öz ornuny tapýanlygyny görmek isleýär. Elbetde atanyň arzuwlary bular bilen çäklenmeýär. Ol öz perdendinin perdendini hem görmek isleyer. Hatta dünyadan ötenden son hem aktıklarının kanını yaşamağı arzu ediyer. Emma gurrun Gaza varada olunna dünyanın ehli düşünceleri tersine urliyer. Gaza'da dine adamlar del, eysem arzular, umutlar ve hıyallar hem genetside tezevar edildi. Onu in tesir gallarcı görnüşte yine de Gazalı çağalardan bir beyan edipti. Meşhur aktör Jackie Chan Gaza varada gurrun verip bir çağa berilen ululongda nem bolacak dilen soruğa onun beren cevabını yatla diyar. Çağa biz bu yerde kemale gelip bilmeyiz. İslenlik pursatta bombolanıp biliriz deyip cevap beriyar. Jackie Chan bolsa, munu eştenimde göz yaşlarımı saklap bilmedim. Görüşünüz yali, hatta garrılık çağına yetmek hem ulu bağtıken diyar. Gazalı atalar öz perdentlerini ulultmaktan ve altıklarını görmek bağtından mahrum edilyar. Gelin biz hem Gazalı ataları millet düşüncesinin üstüylen selcereliyin. Bir yurdi vatan edinen umum maksatların, yurt bekvitlerinin, ideyaların ve gımmatlıkların çeğine cevizleşen in esaslı olsa biz düşüncesi bilen bile yaşamak isteyen halk. Millet özünün yaşayış yörelgesi, fikirleri ve başlangıçları bilen dünyada özüne münasip orun tapyar. Medeniyeti, sunuotu, deyabdesturları, ve yaşayış yörelgüs arkalı dünya öz öwüşgününü çayar. Eýsem Palestinliler nähilli millet. 2 ýyldan beri dowam edýän rehimsiz genosid döwründe olar nähilli umumy milli öz bolşlugy ýüze çykardylar. Gelin onna, Gazalı kakalar bilen belelikde Palestinlilerin müngrör çeyilin dowamyna nepislik bilen dokan millet keştesine belelikde ser salalyň. Taysir Obeyt öz çağalarına in az mümkünçülükler bilen hem avraylı durmuş sürmögün yolunu görköden atalardan biri. Taysir her bir atanın in tebiği duygusu olan perzendini korumak instinkti bilen hareket ediyar. Gazadaki şertlerde bu duyguyu her pursatta sıynağdan geçirilse de ol çağalarına gayratın ve erk isleğin canlı nusosu bulmağa devam ediyar. Ol harabalıkların içinden tere durmuş kurmağa çalışayan Palestinli oylap tapıcıdır. Ol sehvete şeyle sözler bilen başlayar. Nem olana da biz bu veyrançılığın içinden umid döredip durmuşumuzu tereden kurarız. Genosidden ön maşgalan bilen Gaza doluğunun demirgazgınına yaşayardım. Emma Israilin hücumları Gazadaki münglörçe maşgalanın kıyarı bizim durmuşumuzu hem düğününden veyran etdi. Şol günden son men 11 gedek göçmäge mezbur däldim.

Ahir soňy deýral balahdaky bosgunlar düşölgesine sygynmaly bolduk. Çadyrdaky şertler çadyrdan agyrdy. Jokrama ısy, aňzakly sowuk, güýçli ýel we ýagyş sebäpli çadyrlar bizi gorap bilmeýärdi. Ýeri gazyp kiçijik otag gurdum da onuň üstüne çadyr oturtdum. Öýden çykanmyzda elimizde hiç saat ýokdy. Harabalıkların arasından tapyan zatlarım bilen su çeleğini yatadım. Qıyrım eşikleri eli bilen yuyardı. Soğuk su ve kır yuvucu seriştiler sebepli elleri yara olupdı. Şonla pikir edip toksuz işleyen kır yuvucu encam yatadım. Şun hem ertiri gözünü tutup çadırın kaptalına küçücük yaradışhana kurdum. Ol yerde kartoşka, soğun we dürlü göğ önümleri östüryen. Bu ediyan zatlarımın hemmesi dine çağalarımın özlerini azacık hem olsa xoupsuz duymak için. Taysir, çeken ehli zehmetinin

0: den kurmağa girişdi. Ol mennel, eysem biz diren düşünce bilen yaşayar. Alan video yazgılarını paylaşıp beyleki Palestinlilere hem umit veriyar. Ol münü şeyle düşünürüyar. Bütün dünya diyecek sözüm şundan varat. Bizi yok ediyen bu rehimsiz dımışlığı bet etme üçün dünya birlikte harekete geçmeli. Biz nehilli olanla da bu veyransılığın içinden umit dörödüp durmuşumuzu tereden kuruyaz. Gepleşimizin başına bir halkın depte surları, adatları ve yol yörülgüleri var adaydıptık. İndi olsa Gaza'da bir kakanın öz perzendini sonku yoluna uğradışına ser salalıyım. Onun adı Mahmud Abu İsmail. Ol elinde elek gülen önkü öyünün yerleşen yerindeki toprağı eleyar. Mahmud sözü şeyle başlayar. Bu eleğin inni dine bir maksadı var. Uruştan ön adamlar çağaların doyurmak için uğunu şu elek gülen elep içindeki kuma ayırardılar. Ama inni biz onu çağalarımızın cesedinin kalınlarını tapmak için ulanıyaz. Sebebi üstümüze düşen raketalar üren güçlüdü. İne seyredin. Bu sünk. Haysi sünk. Bu adamın sünkü. Bu eleğin maksadı neme? Ol çağalarımın sünklerini yığlamak için. Men öyünle yaşayan, mezburu göçürülmeyi ve gün orta gitmeyi red eden yönöki gazaları ayettim. Şunun için urşun ilkinci aylarına, sol yılın dekavrına öyümde kaldım. Yanımda ayalım, çağalarım, doğunum, bütün maşgalan vardı. Son olsa bombalamalar başlandı. İsrail'in koşunu adamları korkutup öylerinden çıkarmak istedi. Olur bizim öyümüzü nişan aldı. Neticede ayalım ve altı çağam şehit oldu. Men olsa ağır yaralandım. Haravalıkların aşağından diri çıkan yeketek adam men oldum. Biraz kutulup kovuluşundan son öyümün haravalığına dolundum. Doğunum Ahmet'in ayağı oran yerdi. Onun etini itleri yerdi. Men doğunumun, onun ayağının ve çağalarının cesetlerini çıkarıp cahiledim. Son uruş tereden başladı ve hâsla güçlendi. Ayağımı ve çağalarımı çıkarıp bilmedim. İmamen sol haravalığın yanına kaldım. Her gün ayağım ve çağalarım bilen kuruluş yerdim. Oları köşeştir yerdim. Bana teselli veren yıkıcı zat hem şolordu. Oları özümün yanımda duymaktı. Öyümün yarısı dolu yanıptı. Bu ulu harabalığı arasalamak için adatça ağır teknikalar gerek oluyor. Ama ben devlen bedenim bilen takminen 350-500 tonla harabalığı çıkardım. Öyü kerpiç mi kerpiç söktüm. 2 yıl geçti. İnni ayalımı ve çağalarımı bitevi yağdayda tapmak mümkünler. Şunun için şu kadimi usula yüz tuttum. Bir kakanın bu çeken zahmeti dine ayalı ve çağaları bilen hoşlaşmak içindi. Oları şehit bulan vatan toprağına münasip derecede tavşırmak içindi. Çünkü millet epet çınar ağacı yalıdır. Ol şahaları, yaprakları ve kökleri bilen bitevi bedenler.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

Katarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinden kukuyu verilişinde Sezen Aksu'nun yerine getiren bir aydınını dinleyersiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен бомбо дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Giderdi Amriye Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
21: It Türkiye Hangya Radyo ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.